ve bavure cava. Bakın ya dedi la işaret edesler, düşüme dedi dersim acelin, düşüme dersim acorin. Nadis yerleri bize vererek kamrın üstünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Ezab-ı sülası bir açımın izem yanda acıydı tırkemi diye ke benzer ağı çabı gülle biz bir teyli çepil bireyce porkeşe nal kandile. Gerdemde racun da kondarayan tabi çartil ya bilin ise aşka faizi bir efendir atarıp derdir vazı verdi tırkemi nefes nefavi dina barış gülya. Mesel kuda tevan dedi kim rami sana gildi gülle ve şekerin yanağı ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdin ey khafkab geber guharam ne kerem kim geliye var okur noçu kavurin. مچی بیای ترند ترند باور را گوییم شنیدم خیال و خم اکین ردی وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخره به عربه مسراس به ربینا باه کرد باه شرکت باه گرفت

aslında teğmine. Azir şümünü cem yankacı ile acem emdiye kapın zırağı çöpün deyici porkeşin nav kandile gerdin zırı. Panani doktora ki devlet icvet atıya çanta ki destana kutya hiya.

Ab salemi tamam ede hezgir avdale ve dere imale bavye teme gel o ve esmin emine de sehvavye de navar resul ya. Bu sarfada tavan edikim Ramişan'a gildi. Mekul ilyana ve Muhammed ile

Alo, lauke gevile mekiye. Şu hezkiriyek uye jihal diye. Sibel qaytana, xudane basku qaytana. Ew yare xatunu, çabrenk.

0: Dembaş guhdarên hêja û dilewan û bi xêr hatin. Jiyana modern pir bileze û em her roj di nav tevgerekê de ne. Carna em pir şad û geşin, carna jî bê sebeb dile me teng dibe û em aciz dibin. Gelo ev guherînên di ruhê me de normalin, ev herikîna rojanî bandorek çawa li biryar û tekiliyên me dike. Îro di stüdyoya me de mêvanek pir taybet heye şewirmendê derûnî Vejdî Çelik li vir e mamoste hûn bi xêr hatin bernameya me sersera û serçava.
1: Sağ bun, laf xeyre de bun.
0: Hun çağını başın.
1: Başım sağ bun, hun çağını başın inşallah.
0: Başın emci gerek spas, hun sağ bun. Ez bağırım,
2: belli rast.
0: Fırsa avul ve nesrim bike.
2: Mamosta hun xeyretin sersera serçavat, havala mışkoya gelek hoş peynaz tekrar bu rastiyi hunlu stüdyo emel gel mikrofon eni gava guamu edibidin. Hin betir gevleme baştır u xeştir dibe.
1: Gerek spas.
2: Ez bağırım koya gome gohdar dikine ve jibe alakayake mezzin me gohdar bikin yuro mijareke geleke berfreh emeli serbiye bisekinin. Wê balê gelek bikişîn em ê li ser ruhê xwe bisekinin mamoste ji xwe demsal havîne gelek cara ku em xemgîn dibin em hêrsî dibin yanî ku deqeyek me ku li deqeyeke din li hev nayê gelo çima pêşiyê em ê bibêjin ku ruhê me çi ye yanî ruh çi ye em dikarin çawa pênas hev kir
1: yanî ruh du ciha de du aliyê de emkan lê binerin aliyê fîzyolojiyê de û aliyê derûniyê de jî emkan lê binerin aliyê fîzyolojiyê de Ama da davbera mejiye me de nörotransmitter nöron hene. Van nöronana her tim dışoğulun. Tene jinamin. Jiboku pergala mejiye mere jibo hoş bu şoğulun mirov bu ahıvı idrak bıkı. Yanji mirov tekildar bu bala hobu dışta. Ev nöronana her tim dışoğulu. O nezi ki 7 milyar nöron heyi. Ev ruh aliye fizyolojiye de Aliye zanist edeyim diye binerim. Van nöronuna çava duş olun, çıdıkın, vazifeye van çını lüveya dinerim. Bu vana tev de dibeci ev ruhu. Yani fizyoloji ve dibeci. Aliye dini deci, dedi hun zan, yani Hoday Teala jmer nefes dayı.
2: Raste.
1: Juhur nefes dayıme. Hem juhur yani em perçak viye. Em perçak Hoday Teala'yı. De navbera hundureme de kalbeme de ev heyim. Ev jî ruh, yani ruh perça Xwedayê Teala deyî û hundirê me de heye û em gorî vêya jiyana xwe berdewam dikin. Mesela mînakek em bidin, dema ku mirov însan hez bike, heywana ajala hez bike, derdora xwe hez bike, merhamet bike, alîkarî bike, vana tev de ji ruhê mere tê. Ruh jî Xwedayê Teala dayî mere, yani pifkiriye, ji xwe pifkiriye me dayî me. Tiştekî wenî ye. Ali edin deşi şu Ali felsefi ki yani mesela felsefe jil edinleri de beji Ali Xwedayê Teala te hinek de beji idrak hinek de beji iradeyi mesela hinek de beji
2: deruni
1: cür bujur serbisekinim Ali fizyoloji de vak nöron sistema pergala sistema nörona yani şoğulandın avanı Ali edin deşi Xwedayê Teala yani idrak Xwedayê Teala'yı ruh emkanın çiçteki onu bir beji Ama tüccarı insan yani bir ruh tüneyi hem de kanlı beci ruh tevahiye insana dahi tevahiye zindiye dahi ve niye imkanı bir beci yani ruh evi.
2: Yani hiç med despeydi kendi işte yani baş anjiye hırap hem de kanın hem de nişan bedeli tevgeri kadar.
1: Rastı şu Xwedayê Teala şu ruhu hı daime o nişan dayı. Bu pıfkırı yani. Emkanın dıştaki beni bir beca.
2: Beli mamosta hem geleke spazika mı berdevam bakın kuşkamın birazdi. Geleki bala mecik şan. Aliye felsefe edeci. Her vakinin de ola İslam edeci. Mamosta geleke hoş peyna sekir. Birazdi ziyi husa yani. Gevle hoş de desteme de. Emdikarın birinci ziyi bakın. Az bağırım ku. Em bu hoş ziyi karın keyim ziyi bakın.
1: Rast.
0: Beli emkarın birinci ziyi bakın. Emkarın keyim ziyi bakın. Rast mamosta. Ezit vazım pırsakidi bakın. Yani ev jiyana modern u bajari de uncu zana strese giren eser meçeydi ki. Gelo ez vejim emkarin çava çava vejim. Emkarin çava ve bandora iş ser xoba vejim. Ya jim emkarin çava ser ve mesele xabat bikin jibo ki emkaribin pekaribin ve strese
1: yani
0: bandora ve.
1: Yani zuhur nekhoşini ruh yani nekhoşini derniye ji zedekri metropol. Bajari metropol zedetir tesir evan ser mehey. İcabari mesela mal çuk bu, emciye çuk bu, vek kolane çuk de bu. Me behevre de list, me behevre hevdu du dit, ciranti hebu, yani rubru bu, tekiliye me rubru bu. İca dema ku em derbasi metropola bu, hedi bine zede bu, kat zede bu, beri derfet emeci zede bu, aliye aboriye de ama em hedi hevdu nas

0: nake. Daxwaziyê hevdu
1: Bel.
0: nizane. Ji ber vê aliyê de nexweşînê derûniyê wek nexweşînê ruh ji emkanın bibêjim vana zêde bû. Îja vana çareserkirina cur bi cur pir zêdetir heyim. Dema ku mirov li metropolê de bim, xebatê metropolê pirim, mijûlê metropolê pirim,
1: Bel.
0: ji ber vê aliyê de stres evî jî pirim. Mesela hinek hene 10 saat diş oldu, 12 saat diş oldu. Zarok van derin mektebe dibistana mader pir bu anı mücudu bu vakt namil nizan cirani olan heyi tüneyi mervanti pir tüneyi insaneti pir zedetir nemayi kem buyu ciber ve aliye de ev pırskrek ekmezini gerek çare serkirin bu vakt da gotmamosta mesela çare serkirin evi çavayı
1: Bel.
0: peşi hem gerek betona hırızgar bıkı yani bim betona yani laşe mere da khaziye olan heyi ki hem tek evi ahi و او اخر دجی ام انرژی کی بگر ایرو
1: Bel.
0: مثلا خدای تعالی د بجی چې هون ج اخ خط هون هر اخر
1: Kısa
0: نه
1: ve
0: وره
1: görün ahir.
0: یعنی اف نتیجه کی بلا سبی علی طبی یعنی علی زانست دجی هون کان لبنر اخ تشتک انرژی د دمره او انرژی ما خراب د لا شی ما دگر او دا وج در و جبر و علی د گرک من نه خو ته کی اخر به اخ ناب به دارستان ناب به دار ناب متروپول براستی درفت دیدم علی civakê de aliye konsera aliye derfet de dedim e ama car ki insaniyeti eme maneviyatı eme mervantı eme zedetir digri o tendürüstü eme jide ste mere digri em viyan zanım gerek mürüf de kevi ahi u her zedetir vak cihê gund mesela bana pır mühimi dar biçini şukur bi daristan ar mücubu derdor e mücubu roje 45 dakika saat ki mutlak suret bir bimeşi. Yani hem can adı beşi spor ama spor ne vak tujur eke de sekin 45 dakika te benek ne gir şukur cey khuda hani bireş reçu raviya çiteki vaninin yani spor çiteki çavayı de her daristan yani jidar derfeti de yani jihar park mesela şukur bir ev bimeşi havak temiz bigri pakış bigri nige khuteki ah ve çağet e baş bu. Çünkü me
1: Peki.
0: peşiye de gotçu mirov ji axatî dîsa wê ji axerê ki ji bo stresê xwe bavêje gerek mirov herî tim têkevi nav axê
1: Bu av jî mamoste ne var
0: av
1: ya?
0: jî wenî
1: Bel.
0: av jî wenî yani min tiştekî wenî tespît kir
1: Bel.
0: dema ku mirov pir diqeherin pir xemgîn dibe li erdê dinere
1: Bel.
0: gayri îhtiyarî yani heşmendinin yani
1: Bel.
0: li erdê dinere dema ku pir moralê insan baş bi kef hoş bir şey li jor dinarın. Yek
1: Rast.
0: mirin tini biratı, yek jih Khuda-i Teala, yani jiyan
1: Rast.
0: tini biratı. Vana pır tişte giringi, ve çak mirov pır heşmendi dibi, ve çak jiyana mirov dibi bu kalite, ve çak stresindik dibi.
1: Bel, bel,
2: Beni
1: mamuz.
2: mamuz tab rastı gelek agahiyen nukhaş ve dan eme te gotu bu ahi amız şu ahi hatır eme biçin ahi eme li sar berdavan bıkın le em duhuazın ku dile xop sitran ekeji şa bıkın rezan konç ve veje çave dile min.

0: Belê guhdarên Hêja û Delal ê gonuha dengê radyoya xwe vekirine dîsê mêvareke xweş û geş were hêvî dikin. Ji xwe li stüdyoya me mêvanekî me gelek hev qedir bilin. Pisporê me, yani psikologê me ye, derûna sê me ye şewirmendê yê em dikarin her tiştî cê bêjin. Li ser gewlê xwe, li ser moda xwe, li ser beşera xwe, her pirsê em dikarin jê bipirsin, hûn jî dikarin bipirsin ji xwe. Hejmara me ya WhatsApp-ê ez bawerim ku hûn gelek kes dizanin lê me dîsê têxin bîra we 0521 818 3018 de mesaj û peyamê xwe hûn dikarin ji me re bişînin. Her wekî din jî rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoya duwe derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe di derheqê vê mijarê de her wekî din di alî psikolojiyê de jî çi pirsê we hebe hûn dikarin ji me re binivîsin ji xwe mamoste. Ez bawerim ku li benda pirsê me ya mîro birêz bikin. Hevala min Nesibe Khan, ma goyi ro mamoste me yüzelt kiri, eme pisi yok.
1: Bele bele,
0: Je bejim. Yani gele ki mamoste amade inşallah.
2: Amade.
0: Spaz bikin.
1: Spaz Nesrin, vali abba. Mamoste, ez pırsakoyu duyem bikim. Cana nava roje de ama bicare ki, hali rüheme dügehar, minak, mesela em gele ki kefkoşin, bicare ki, mesela em khemgin dibin. Gelo ev jibo çiye?
2: Yani ev, hem faktörün genetik jiheyi, faktörün nehoşin jiheyi, faktörü derdoz jiheyi. Yani hun kanan veni libner. Tu sibezu nrabu, demak tu rabu, tav derdiket, daviye tav derket, bu roj, nivro hava germ bu, nezike evari sar bu, şef dise pırpır sar bu. İnsan jibuhu veni. Yani tu yuru hat vira, ve sibe demak tu despe kar kır, müşter got tu çukas hoşuk hıyani dike, te çıkınca hoş hukuriye, te makyaja hoş hukuriye, denge te çı hoş bu, buna kef hoş bu, ne var?
1: Ben.
2: Dema ku nivroj ji, ija yek idinci işler got, tüyro başından şu oldum, kat te ne acıbant, deruniye te, divir de bin tesir avidim ha. Jiber ve alet, tu hinki hamgin bu. Nezi ki evari, tu birçi bu bu, te mesela şiv ne xuar bu, buna aliye fizyolojiye de, tu hinki hers bu.
1: Ben.
2: Buna dise tesir avi ha bu. Te şif xwar, te çay xo, kahve xo ve xwar, davet edise baş bu. İnsan her tim oni, hem fizyolojiye, tesiran fizyolojiye ser insan heyi, hem tesira insan da ser fizyolojiye heyi. Bana tev de tesirin hevde, dekı yani bir bandora hevde deyi. Jiber ve aliye de veya her tim du guheri, juhu tişte ne guheri nemay yani tüneyi. Tişte ne guheri hev guhertini.
1: Yani her tişt gredayı hevi.
2: Beri her tişt gredayı hevi. Ez barım Sokrates budu got. Tişte ne na guher guhertin. Her tişte guher de beş. Yani tu yiro teke ve behre ki nema ki tuket behre an duyemin tuket ve behre ev behr. Ne behre ayni. Cudaye. Vani de beşe jiber ve aliye de halet ruhiye meji yani deruniye meji hertim du guher gori derdori gori fizyolojiye me gori xarna me gori nifakhanna me hatta çişteki vani bejim gori veketina meji, xava meji.
1: Bele.
2: Yani tu roje 3 saat vekevi, te beki xemgin ji bu, hir ji bu. Ama tu roje xava xo bugir, tu rabi taştiya xo buxu, şiva xo, ava xo, kahva xo vexu, beki te baş bu yani. Ev harti moni, tu car çiğnaki yani, tu car nago herim.
1: Saat hoş mu olsun?
0: Benim ama usta burası diye gelek balamı diye kışan da ciddi kuzum pırsa usta bakım. Dijiyen ha kuda gelek cara go tırsu kovd kevdelemir. Ya da bako tasvas ber vakidin ko amici ber kuda çedikin. Gelo avdik ki yan bir tekili yan ki can ruhime deyip.

0: didin te, tu hêdî hêdî ew tirsa xwe derbas dibû, ew tirsa te derbas dibû derim.
1: Bravo.
0: Ama bingeh evi de bingeh tirsa çi heyi mutlak suret travmayek heyi derbas bû. Yani tel derke de em bibêje te kolay de te gotiye ez vê psikiye hez bikim destê xwaveti ev psik jî te pençe kirî.
1: Ben şükür az jüye tırsı halas bu meydi.
0: Çok şükür.
1: Yani vak
0: Şükür.
1: mamoste meci got gohdarin hejat işte gonciye de tırsın peşi tevgereye büçük de
0: Hedi hedi
1: az
0: ersa.
1: varım ku ve çareseriye mezin ji pek bine mozede nedin seknadır emek yok obedin stran ekiye potpor yekli sen radyoya ve be.

0: Beyle guhdarên aziz, em berdewam dikin şewrimendê derûnî vejdî çelik mêvanê me ye. Mamoste, di demên stresê an jî her seke mezin de ji bo ku em xwe aram bikin rêbazên hêsan û pratîk çi ne gelo?
1: Yani tiştên her im peşi gerek mirov veya ji bir neki hev tiştên ten bu yerin ten serimere hev nahati serimere yani seri insan edin jî kanıvarı yani dijyan ede mirov ne teneyi de feza ede mirov tenenin ne insan edin jî her itim roje ne baş darbastıkın deruniye wan ne baş tıbı heste wan ne baş tıbı dema ki mirov zanı insan ne teneyi veya hiki insan rahat dıkı. An düyemin jî em lê binerim. Her tim bira bêna xwe fireh bikin. Tiştê çareserkirin tuneyî tuneyî di jiyanê de. Hew mirin çareserkirina mirinê tuneyî. Xwedaya Teala çareserkirina her tiştî aniyî yani. Û êdin jî gelo mirov xwe baş nas bikin. Gelo ev bûyera, ev travmaya, ev tişta hatiyî serê mi hema. Di kinga hatiyî serê mi çen mi hem? Çen roja hatiyî serê mi? Û ez çawa mesela tekoşin dedim ve pirskireke veya pır mühim yani.
0: Yani avul gerek merev guhe xo bide xo.
1: Guhe xo bide xo.
0: Ber.
1: Juhu insan bu xo dermane xo bu xo yani bijişke xo bu xo.
0: Beni.
1: Eğer ku insan çare serkarına xo ne zanıbı kesinlikle çare serkarına bide insan. Eğitim cihemliye binarı yani dve pevajüye de car carnan hey mirov mejiye xo mejul bıkı pır tişteki gringi. Yani ez bawarım îro ez bi rastî li vir daaxivim. Çima rahatî daaxivim? Demek tiştên wanî hatî serê mi? Ez pîspor yani pîspor ji bo ki biaxive gerek cana hey tişta tecrübe bike. Bê tecrübe jî nabe. Yani îro wenasekî xwe wenda kirîn birî ez li vir nigê xwe bavêjim ser hevdê de bêjim wela şîna we heye. Rahma Xwedê lê bin nabe. Mirov gere insan bi
0: empatiyê
1: fehm bike. Yani min tiştek wanî tecrübe kirî ve pevajiye tırsı da anksiyete de yani bu yere kadar seri mere gerek mere bir ne ki ten seri insan edinci ten seri meji mirov ne teneyi an duyeminci mirov kanı çıbıkı yani jibo hareket jibo ki dijyana ko berdavan bıkı jibo ki pırskirek çare serken bıkı kanı çıbıkı viya mühimi an din heri gring meji mere dama ku vala bimine hartın bi tiştên nebaş, fikrên nebaş, ramanên nebaş re mijûl dibe. Yani ji ber vê aliyê de gerek mere fikrê xwe biguhertin pêşiyê de. Yani fikrên neyînî bi fikrên erînî biguhertin. Ev jî bi faaliyeta dibe her tiştî. Yani îro hûn li vir e belkî hûn dişixul e, hûn dibêje belê ez îro pir betilî mi, xebatê mi pir zor bû, yani îşê mi pir zor bû, mi çawa çareserkirin kir ez nizanim ama hûn tiştek ji bîr dike. Eğer ki onu mali şukur runu serkanı pede bir telefonu müjül bu yani dimena müjül bu vani bu hun bağırıya ve hep yani hunu him pır harap bu.
0: Jiyana ke vala ya şukur.
1: Jiyana ke vala yim. Yani her tüm mecliye okup düştüğüm bir fayda müjül bu ki bu şukulum maneviyat ve pevajıyı da mesela.
0: Yani.
1: Yani evci çavayı işte kat seri mere. Mirov zanıcı insan hatiyi ev insan cana ne başı tini serimere emre ve jukur beçi ha demek ki dibir de Hoday Teala Ali Karim edike Hoday Teala lehinde meyi u kadara mere hem deste mere de hem jî deste Hoday Teala de belki tiştek nisibi mere ne bi Hoday Teala ve tişte him baş bideme yani jî ev tişt harab bu eve zarar bideme ki Hoday Teala nisib ne kri mere vana zanı bitirse mere him kim dibe.
0: Bele yani onu beşin xabat o tevger bele derman rahimeye.
1: O ya ki dinci hey mesela devir de metişte ki onu dedi mirov du mali bi minim mirov brasti deruniye mera xaradı bi ciber ve ali de hartım gayet derkev derve yani derkev derve nav insana nav civake tekiliye xubaş bıkı ahaftine xubaş bıkı irotu kesi nasıl ne kiji derket tecer esnafra te silav da halatır saval kır, te zaruk ekdi, te deste xuda sarı mesela te saval kır. Te çu mesela ciki insan ali kari kır.
0: Beli.
1: Mesela aydi bu, te çu juara zaruk ara kınç kri, te juara harçlığı da. Vana çu bu, te ji tu baş bu, te lur mesela heşmendiyek vani çe bu, ama tu nizana tu baş bu, yine bu ye. Yani çiteki vani, ama dibin heşmendiyek,

0: Wextê ez hatim lembeyan min dît û bi qirika min girt.
1: Ajokalê ku ji navdesteyê Lîşkar Filîtî derî vekir û hemû rêvîj wê saytê daxistin.
0: Dovre min müdaxele kir, min derî vekir û 10-12 rêviyên xwe daxistin. Paşê min jî xwe ji wesaytê avêt xwarê.
1: Enes Can Özetayî ku wesayt qesb kir, piştî demekê ji paşve li servîsa mektebê qelibî. Wesayt gindirî nav baxçeyên Zeytûnan. Di qezayê de zilamî 36 salî jiyana xwe ji dest da.
2: Tamaşevan Heja, Wezareta Çand û Turizmê bernameyeke nû xistibû rewacê de müzegeriya şevê, yanî ziyaretvan dikarin bi şev jî herin müzeyan, emêniha herin Müzeya Medeniyetê li paytext Ankara'ya hevala me Zelal Mevlûtoğlu wê dereye. Zelal merhaba, tu xêratî bültena me. Ev bernameya ku ketiye rewacê de çi ye nihatî jî müzeyê, gel dixwaze karî bi şev jî werê van müzeya. Li ser vê yetê ji me re çi bibêje?
3: Beli Gülay saat hevtu nimra viyert la belima eşkeni ınka müziya medeniyetane Anadolu'du bir geyri o hemvalati zi bir geyri ziyaret gerizi bir geyri çimki par vezareta kulturu turizm yev tertip o neve eşt faaliyet çarçıya ıno tertip dizi par desbeyi kertimli vatıbı yev haziran raheta yev tişino peyin yev tertip o neve erziya faaliyet çarçıya ıno tertip dizi hemvalati yazi turisti ziyaret geri eşkeni tayn müzeyan Saat hani şevdizi ziyaret bekare şimazi zani vela timadı müzeyi zafira sıbe saat nevyazi destabiyeni u heta saat çağrunim akarde maneni labeli çayçı ve onu tertip dizi hemvelatiyi u turisti eşkeni ına müzeyan tay müzeyan velatlı peru velatlı tay müzeyandı eşkeni saat heta desunim şevde sunim ujonde sunim ene müzeyan ziyaret bekare Çıma ına tertip Brazya ez derheka ine idizi malumat bıda. Çünkü şima zizani vela temadı bu hususiyet mıntıkayı Ege, mıntıkayı Dengiz Osipi u ve Roji Rojvete'de germayı amlandı. Zaf zediyeno termometreyi heta pancas, pancasu panc derece mojneni seme deneyizi zaf envelati u turisti zafira heruna rojdu. Zafira şan yazı şev veciyeni teber çünkü mevatıbı heva zaf germeno seme deneyizi vezareta kulturu turizm hem mavajı turizm aver berdiş hem zi hem velatan re rahati ardış ino tertip art çarçıve ino tertip dizi tayn mavajı şarıs donandı zaf müzeyi heta şev saat mevatıbı saat de sunim jon de sunim akardemaneni ez vazena derhek ene müzeyanda taynekek malumat bu da Bu hususiyet İstanbul'da Şimazi Zani, Velati Mari, Zafira İstanbul'da ma eşkeni bu vaji turist yeni. İstanbul'da Müziği Arkeoloji, Kuleya Galata, Müziği Topkapı, Müziği Eserani, Türk u İslam, Heta Şev, Saat, Jondes, Akerdeyi, Şanlıurfa'da, Rıhadızı, Müziği Arkeoloji, Müziği Mozaik, Halepli Tepe, Akerdeyi, Şimazani, Şanlıurfa'dızı, Germay, Heta, Pancaz, Pancaz, Upanj derece zediyeno, Seme Deneyze, Henvelati, Zafira, Şan ve Ciyeni Teber, Adıyaman'dızı, Mıntıkayı Nemrut, Gaziantep'te Müziya Zeyukma, Bitlis'te Mezeli Selçukuyan, Antalya'da Patara, Side, o Aspendos, İzmir'dizi, Efes, Ma Eşkeni, Bıvajı, Peru'yu Velat'ta, Visra, Veşi, Müze, Heta, Şev, Akerdeyi, Hemvelatiye turisti eşkeni ene müzeyan heta şev saat jondes ziyaret bekeri veziri kulturu turizmzi derhaka ina projede malumatta heftiyani peynandı vezir va par mevatıbı hura notertip par desbe kaydıbı par yev milyon lira beş hemvelati beşi ziyaretger şev ene müzeyan ziyaret kaydı yani ene müzeyi par yev milyon lira beşi ziyaretger yesti Mad Reyna Bıvajı Yev Haziran'da ınu tertip em serzi despekert heta Yev Tişino Peyin ini müzeyi müvatıbı İstanbul'a heta rıha Adıyaman Gaziantep'te u Bitlis'te Zaf Müzeyi heta Şev Saat Jondes Akerde'yi Hemvelatike Eşkeni Turistike Eşkeni ini müzeyan Şanzi ziyaret bıkarı mazi vatıbı ınka şımari Ankara'da Müziya Medeniyetane Anadolu Rabengdani, İtiyazi Yev Müziya Mühim Akandı Türkiye, Ina Müzedizi Heti Demin Palutikra Heta Hitit Frigya U Asuran Zaf Eseri Tarihi Esti, Şima Eşkeni E2 Ankara'da Cüyeni,

0: în amuzezi heta saat de sunim jondes ziaret bikere.
1: Emel Ağacı beri Xobedin Medyata Merdine Kevirin Parke dahatın rahıstın. Vakti erd dikkat kolandın, jibine erdi hin blokin kevir, en diroki derketin kevirin gulisar wan nivisin Süryani hebun, hatın girtin bin parastını.
2: Ekibin şare dariye ve kevrin parkeye rahıstına. Dedema erd kolan blokin kevir, en diroki ditin. Herim hama hat girtin bin parastını. Ekibin şare dariye jibu rahıstına kevrin parkeye, lihiştireka medyada merdine tkabitin. Dema bu makine inkar, erd rast dikirin, dibine erde de yazda blokin kevir hatın ditin. Pişti demek ki, di blokin dinci ditin. Ekiban haberdar, raya daran. Herem aku kevrin diroki hatın ditin, tavile hat girtin bin parastını.
3: Eskilerimiz burada kilise olduğunu söylüyorlar.
4: Ligori mezini inme beril ve dere dere kebuye. Men edid, le her daim bahsa ve dere dikirin.
3: Beri kilise olduğunu söylüyorlar.
2: Ligori li kolinin evvel kevren kul servan nivisin süryan ki hene jü serdama duazdan mane.
1: Müdürüya perverde ya Maraş'e de çarçoveya projeya akademiyen mamustayan Eçan Dubajir'de Lisem süre bernameya gerili darxist, notu penc mamoste tevru bernameye bun u gelek deverin diroki yen sem süre geriyan.
2: Vezarata perverdeyi yani teveyi, lehişti yüyek bajaran projeye akademiye mamosteyan en çandu bajar da bu despekirin. Dve çarçoveye de müdürya perverdeyi amaraşı, lisem süre geçtü gerake çandili darxist. Bernameya Mamosteyan Peşil Bajari Kevnari Perre'yi despekir.
5: 81 ilde uygulanan
6: Lisser Dağhoza Vazareti Amme Lihiştev Yek Bajaran Projeye Akademiyen Mamosteyan En Çandu Bajar Hatı bu despekirin. İro Ambinodu Benc Mamosteyan Xarahatın Semsuri Pişti Bernameya Mea Taşti Emçun Bajari Antik Perre'ye Yekulü Dünyaya Bajareki Gringi Kevnari.
2: Mamoste di çarçoveya garede çun serpira cendere, kelha kahtay, o bajari kevnari arsemiyayı.
5: Antik dünyanın önemli şehirlerinden Perre.
6: Emçun serpira cendere, umeluver, heneki bihna xoveda, metera dili xovene kşandın. Paşeci emçun kela kahtay ku gelek sahneyen filman luver hatine kşandın.
2: Beştaran, dirokab hezar salan, ahirimi, umiratiya şaristaniyan biçavin xoditin. Raveskeha Mamosteyan Aheri Balkeşi Çiyayi Nemrude bu. Lüreji Peyker Uabahiyen Diroki Ditin.
5: Şu anda ise geldik Nemrut Dağı'nda Kral Antiyokos'un.
6: Naha Cemli Seri Çiyayi Nemrude'ne Mamosteyan ve İrovev Çandu Biraninan Bıçın Velat'te Xe. Lisser Navi Vezareta Xe Ezgelek Spasi Mamosteyan Dikim.
2: Koma gare heri davici çu sertirba Peygamber Hazreti Üzeyr. Lüreji Dağı'n Xekirin. O bernameya çandı usakhlas bu.
1: Koma Şanoye ya seyirte bir kampanya ke hoş listik ke komediye nişanı temaşavanan da düşuna biletan da ji temaşavanan pürtük hoştun. Piştire ev pürtük birinde bistana gund u diyari zarok akirin nihajı meherin seyirte Koma Şanoye u kampanyaya van a bakşa pürtükan bine ser ekranı.
2: Hisseyirte Mamoste u xebatkarin tenduristiye komeke şanoya vakren. Komedi çarçoveya projeya berpisyariya civakide listikeke komediye hazır kir.
7: Sen ne oldu ne soruyorsun?
8: Ben ne siyah ki?
2: Dema listika ve nişani temaşevan andancı kampanyayake balkeşli darxistin.
9: Le iro tıştaki fark haya şanoyendira. Am bilet nastenin. Em pirtuke, em bastenin.
2: Navi kampanyayı xwedanîn, pirtuke ke bîne li şanoyê temaşe bike. Boş temaşevanan heqê bilêt nexwestin.
10: Navê min Züleyha Şene, ez 2 sala tiyatroya çedikim, ez ev hiç tiyatroya dikim. Em îro oyunik, navê oyuna me Cemile ve Cemilo ye.
2: Kesin kuş bu listeki hatun salonu düşünak u bilet bakarım.

Peradaniyo Seya evdise mevreza se de doğan ve gütle ve geranim Medeste kavite peşrike zimede ekhuda vani Mala khuy khira ve bedina khuda e gazike Fişek ziyata ke nekişan kader naim Tu kadre khuda beza bişere le dala virreme le haro le sere Medeki kalu bar geranim La çibu jar ki feraka mala faro Neşe khule zahur